0: CRC Name. Haberler.
1: Saat. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı," dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı.

NATO zirvesine Türk savunma sanayi ürünleri damgasını vuracak. Savunma Sanayi Başkanlığı, zirve kapsamında NATO yetkililerinin ve uluslararası savunma sanayi şirketlerinden yöneticilerin katılacağı üst düzey bir resepsiyon verecek. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. Bayraktar, insansız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak, dedi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terör eylemi

AK Parti üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyan düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Daha önce öğrenci affından faydalanmamış tüm öğrenciler yeniden üniversiteye başvurabilecek. Düzenleme ile sahte diplomayla sertifika düzenleyenlere de hapis cezası verilecek. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. Yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece Temmuz zamları netleşecek. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOG, Temmuz ayına özel yeni finansman kampanyası duyurdu. T10X veya T10F hayali kuranlar için 3 ayrı seçenek sunuldu. Kampanyada faizsiz kredi imkanından filo satın alımlarına özel ayrıcalıklara kadar birçok fırsat öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 1500'den fazla sağlık çalışanı katledildi. 38 hastane hizmet dışı kaldı. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, umutlu, güzel bir gün olsun hepimiz için. Haftayı başlattığımız gibi bitiriyoruz da, haftanın son iş gününden, cuma sabahından sesimizin ulaştığı her yere, herkese güzellik diliyoruz ve şarkılarımızla duygudan duyguya beraberce geçiş yapacağımızı şimdiden belirtiyoruz. Yapımcımızın seçtiği şarkılar arka arkaya sıralandı. Güzelim eserleri birlikte dinleyeceğiz ama sizlerden gelecek istekler programımızın, ki sabahın namesi bir istek programı, dolayısıyla isteklerinizi beklediğimizi de bu arada söyleyelim. Efendim, repertuarımızın asıl bölümünü oluşturacak sizden gelecek olan istekler. Dolayısıyla bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi not etmek için hazır olun. Efendim, bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikteyiz efendim. Ve adreslerimiz Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi WhatsApp mesaj hattımız var, 0552 040 66 44 numaralı. Buraya da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Tekrar ediyorum numaramızı, 0552 040 66 44. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında yolda seyir halindeki dostlarımızın bizi çokça dinlediklerini biliyoruz. Şimdiden iyi yolculuk dileklerimizi de bu vesileyle iletmiş olalım ve ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım.

Bir uşak eser, Odi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını Elif Güreşçi'den dinleyelim. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

Meltem Alp Arslan'ı dinledik, Ali Dursun Yağlı'nın Uşak eseriyle. Zaman az, yol kısa, vuslata tez gel. Arif Sami Toker'in Uşak eserini de Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor. Dalında solarken akşamın gülü, ufuktan çözülmüş güneşin tülü.

Emrah Yiğit'i dinledik, Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısıyla. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak eserini de Melda Kuyucu Kılıç'tan dinliyoruz. Unutamam seni.

Zeki Topçuoğlu'nu dinledik. Necdet Tokatlıoğlu'nun Uşak şarkısıyla Sevgilim Bir Tanem Gel Artık Bana. Yahya Geylan'ı da bir Uşak potpuri ile dinliyoruz.

0: sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: İstekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 ve Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Sarıyer Rumeli Feneri'nden Özçelik Okayer günaydınlar diyor ve günün ilk isteğini onun için çalacağız. Kucak dolusu sevgiler yollamış ekibimize, teşekkür ediyoruz. Bodrum Kara İncir'den Serap Ersan ve Güllük'ten Attila Sönmez ve eşi Tansel Hanım ve TRT Name ekibine armağan olsun diyor. Huri Özer Niğde'den selamlamış. Osman Çokyaman, cumamız mübarek olsun diyor. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selamlar yolluyor. TRT Name ekibimiz ve tüm TRT Name dinleyicileri ve dostlarına armağan etmiş. Emine Atamer de Trabzon'dan iyi günler diliyor. Şükran Uzun, Hanife Burçin Durmuş, sevdiklerim ve sizler için olsun demiş. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan, gününüz aydın, mutluluğumuz daim olsun diyor. Eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a, ekibimize, şarkı severlere armağan ediyor. Sebahat Aksu Arslan Eskişehir'den tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Efendim istekler yerine geliyor. Günün ilk isteğini Belkıs Dikmen'den dinliyoruz. İbrahim Umut'un Hicaz şarkısı. Aşkı bana sorarsan seninle bilmecedir.

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Turgut Yarkent yazmış dizeleri. Selahattin Altınbaş Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş. Eseri Faruk Salgar'ın yorumuyla dinledik. Ankara'dan Süleyman Altuner'in isteğini yerine getirdik. Hayırlı cumalar dileyerek istemiş bu eseri. Ve name dostlarına armağan etmiş. Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar, kucak dolusu sevgiler, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum diyor. Sıradaki eseri TRT Name ailesi ve tüm dostları için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Recep Kalkan, Afyon İşçehisar'dan selamlıyordu. Sizin o isteğinizi de bu eserle yerine getirdik. Saatler 7.51, beraberliğimiz Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz şarkısıyla devam edecek. Mikrofona Esra İçöz geliyor efendim ve Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyor. Saffet Bilir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan için ayrıca programınızın çok değerli çalışanlarına, dinleyenlerine de armağan olarak çalmanızı istiyorum diyor. Sevgili dinleyicimiz, sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz. Efendim, istekler yerine geliyor, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bil ki yerin dolmadı.

Netmiş. Efendim işte sevgili dinleyicimizin altını çizerek söylediği, yazdığı şey çok kıymetli. Sizlerden gelecek olan istekler repertuarımızı asıl bölümü oluşturuyor diye hep ben de altını çize çize söylemeye çalışıyorum. Uzun süredir dillerde olmayan ama gönüllerde olan şarkılar çokça. Dolayısıyla biz o şarkıların isteklerini de bekliyoruz. İşte böyle son dakikada elimize geçince de mutlu oluyoruz. Hemen paylaşıyoruz sevgili dinleyicilerimizle birlikte. Tuana İpek, Afyonkarahisar'dan ulaşan dinleyicimiz ki yeni bir isim, hemen dikkat çekti. Sizi de ortak edelim bu şarkıya. Zeki Harman Mersin'den, Harman ailesi ve tüm dinleyicilerimiz için ulaşmış. Hatice Biçer Konya'dan hayırlı sabahlar dilemiş. İbrahim Halil Zengin, Gaziantep'ten. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a armağan ediyorum diyor. Şahap Ünal Uşakeşme'den torunu Ares'i ortak ediyor. Hatice Kaymak Solak, İzmir.

Mağlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin istekleri bu eserle yerine geldi. İkinci saatimizin içine girdik bile. Saatler 8'i 5 dakika geçiyor. Mikrofona bu kez İlknur Elbilsin geliyor. Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı. Melih Başak İstanbul'dan ulaşan dinleyicimiz. Şarkılar mutluluğumuz demiş. Ve bu eseri Düzce'ye şair Ali Özkala, kıymetli eşi Nezaket Özkala armağan etmiş. Birlikte dinleyelim. Engin de yavaş yavaş günün milesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

0: Baharla Hazan birleşemez. Ortada yaz var. Teoman Volkan Özselçuk'u dinledik. Avni Anıl'ın, Veliye Yakut'un dizeleriyle bestelediği bu Acem Kürdi şarkısıyla. Kuşadası'ndan Servet Şahin istemişti bu güzel eseri. Eşi, çocukları, torunları ve name dostları için çalmamızı istemiş. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyor aynı zamanda. Teşekkür ediyoruz. Ümit Sağlam, Dinar'dan, Hacı Beşirli Köyü'nden, Cuma'nın hayrı bereketi üzerinize olsun demiş. Samsun Yakakent Kos Köy'den iyi yayınlar diliyor Nusret Tiryaki. İsmet Köklü de Kayseri'den ulaşıyor. Vedat Kara Aslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a, TRTname dinleyen bütün dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Osman Soygü'den, Kayseri'den hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar dilekleriyle tüm TRTname dinleyicileri ve yayın ekibimiz için ulaşmış. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay ve Name dostlarıyla radyomuz emekçilerine armağan etmiş. Efendim, istekler yerine geldi. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Ve beraberliğimiz devam ediyor. Karayollarındaki durumla mı devam edelim? Peki, karayollarındaki durum, sonrasında sıradaki eserle devam edeceğiz.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 72 ila 77. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor. Sırada yine istekler var. Yolda seyir halindeki dostlarımıza da armağan edelim. İyi yolculuklar dileklerimizle. Bu Rifat Ayaydın şarkısını, Kürdili Cazgâr makamındaki eseri Müjgan Adıgüzel Yerce istemiş. İsteğini yerine getiriyoruz. Şarkıyı Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım.

0: hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Osmaniye çevreleriyle, Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 33, Çanakkale 34, İstanbul 31, Kırklareli 30, Denizli 37, İzmir 35, Kütahya 30, Adana ve Burdur 34, Antalya 31, Hatay 29, Ankara 33, Eskişehir 31, Konya 34, Yozgat 29, Bolu 28, Bartın 32, Kastamonu 30, Zonguldak 26, Amasya 34, Rize, Samsun ve Erzurum 29, Trabzon 27, Malatya 38, Van 28, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Mardin 36, Şanlıurfa 41 derece.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim saatler 8.21 hatta 8.22'yi gösterdi bile. Bize ulaşmak isteyen sevgili dinleyicilerimiz için adreslerimizi hatırlatalım isterim. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım. İlgi gösteren tüm sevgili dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Hasan Demirel'in isteğiyle devam ediyoruz. Bir Zekai Tunca şarkısı istemiş. Yalova'dan Necmi Kocaoğlu. Kıymetli eşim Şenay, kızlarım Dicle, Derya ve değerli TRT Name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu da, efendim Eskişehir'den Deniz Kırçelli, İstanbul'daki kızı Gülşe Haydın torunları ve oğlu Adem Burak Tufanoğlu, gelini Büşra, torunu Kaan Barlas ve TRT Name ekibi için istiyor. Hayırlı cumalar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Sizleri de ortak edelim ve eseri birlikte dinleyelim. Zekai Tunca'yı kendisine ait şarkısıyla dinleyeceğiz. Sözler Cemal Safi imzalı, makamsa Kürdili Hicazkar. Yıldızlara baktırdım, fallara çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız rüyalarım olmasa.

Gurbet akşamlarına kapıldım, gidiyorum bahtımın rüzgarına. Kaptan Zade Ali Rıza Bey, Ömer Bedrettin Uşaklı ortak çalışmasında dinledik Selim Öztaş'ı. Hicaz makamındaki eseri Ankara'dan Erdal Uçman ve İlkay Uçman için istemiştim. Sıradaki eser Deli Günler. Efendim kimler istemiş? Müfit Aksu İstanbul'dan ulaşmış, yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim deyip bu şarkıyı arzu etmiş. Efendim Selahattin Altınbaş'ın Halil Soyer'in dizeleriyle bestelediği Rast şarkısını Elif Güreşçi seslendiriyor.

Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Zeki Müren'in bu şak eserini Ayfer Er'den dinledik. Bodrum'dan Ayla Çelik, İyi ki varsınız diyerek istemiş bu şarkıyı. Dostlarına, ailesine, küçük torunu Güneş'e ve bizlere armağan etmiş. Çok teşekkürler, sizler de iyi ki varsınız. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den eşi Cevriye Hanım için istekte bulunuyor. Adnan Önem Aydın'dan, Aydın Karacası'dan selamlar diyerek ulaşmış. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomra Özil Mahallesi sakinlerini ortak etmiş. Onların istekleri bu şarkıyla yerine geldi. Sırada Ayşegül Durukan'dan dinleyeceğimiz aynı makamda, Uşak makamında bir eser isteği var. İsmail Koçar'ın dizelerini Bilge Özgen bestelemiş. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar diliyor. Bu eseri eşi Erol Bey'e, evlatlarına, canım torunlarım diyerek torunlarına, efendim bana, değerli name dostlarına da ayrıca armağan ediyor. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Sağ olun, var olun. Ayşegül Durukan'ı birlikte dinliyoruz. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Karam, Mustafa Say Yaşar'dan dinledik Segah makamındaki eseri. İzmir Buca'dan selamlar, saygılar diyor Ahmet Uzal. Ve bu eseri eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkes için istemiş. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçeli kucaklar dolusu selamlar yollayıp bizlere eşi Saynur Hanım'a, yeğeni Hidayet Sezer, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'le Mükremi

Öztürk ve Rifat Coşkun Cüceloğlu'na armağan etmiş. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Efendim sefalar getirdiniz demişler. Sefa bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Tüm dostlara, ekibe diyerek bizleri de ortak ediyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollayan sevgili dinleyicimiz. Sağ olunuz. Sizle ortak ettik. Saatler 8:49'u gösterirken Muzaffer Tekin isteği var sırada. Almanya'dan sevgiler selamlar yollamış Muzaffer Tekik ve Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Kürdili Cazkar eserini istemiş. Sevgili Dinek Hanım'a, ekibine, musiki dostlarıma armağandır. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Nazlı Kanaat'i dinliyoruz Kürdili Cazkar şarkıyla. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir.

Önce Gökhan Sezen'i dinledik. Şahin Çangal'ın Hicaz şarkısıyla. Beni saran sevgine yıllardır doyamadım. Piraye Özgün istemişti. Sevginin, umudun, şansın eksilmediği bir gün dileğiyle diyerek. Ve bu eseri kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimize armağan etmişti. Turan Güney, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun diyor. Hayati Kır, hayırlı cumalar dilekleriyle kolaylıklar diliyor. TRT Name dostları ve Çorumlu hemşehrileri için istiyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den. Güzide ekibe, aileme, tüm Name dostlarına, dinleyenlere, sevenlere, herkese armağandır diyor. Kızılca Hamam'dan Hamza Duman, herkese selamlar yollamış. Özellikle de evlerimizi şenlendiren size, ekibinize sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir isim hemen fark ediliyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Zeki Özceylan, Alanya'dan ulaşmış eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu'na armağan ediyor. Sizin de ömrünüze bereket efendim, sağ olun. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden selamlar yollamış. TRT Name dinleyicileri, ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları için istemiş. Altınordu'dan Ekrem Mert'i de ortak edelim. Ve sıradaki esere geçelim ki biraz önce dinlediğimiz şarkı efendim Güldehem Marmara'nın sesiyle can buldu. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün dedi sanatçımız Şükrü Tunar'ın, Hüseyin Siret Özsever'in dizeleriyle bestelediği Hüseyin'in şarkısıydı. Cavit Deniz istemişti Keşan'dan sevgiler, güzellikler dileyerek. Uzun süredir de sesini soluğunu duymadığımız bizim kadim dostlarımızdan Cavit Deniz, siz de hoş geldiniz bir kez daha aramıza diyelim. Ve sıradaki esere geçelim. Aylin Şengün Taşçı'dan dinleyeceğimiz bir Halil Aksoy şarkısı. Güfte Ayten Baykal imzalı, makamsa Nihavend. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini yerine getireceğiz. Meleğim, Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koru arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyenlere, ekibimize demiş. Teşekkür ediyoruz. Küçük kızımın mezuniyet töreni var bugün, onun telaşı içindeyiz. Ömrünüze bereket, iyi ki varsınız, saygılar demişler. Nice nice güzel günlerini görün inşallah yavrunuzun, yavrularınızın, öyle söyleyelim. Hepimiz görelim inşallah ve efendim şarkıyı birlikte dinleyelim. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan. Akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımız.

Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin. Hüseyin Yurdabak yazmış sözleri, Semahat Özdenses Uşak makamında bestelemiş, Nazan Sıvacı seslendirdi şarkıyı. Oktay Hançer mutlu günler diliyor Erciş'ten, Van'dan. Sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık demiş, çok teşekkür ediyoruz. Bu eseri eşim Mihri Didem, çocuklarım Elif ve Esma, siz kıymetli sunucumuz Dilek Hanım, kıymetli yayın yapım ekibi ve TRTname dinleyenlere armağan ediyorum, iyi çalışmalar diliyorum demiş, mutlu hafta sonları diliyorum şimdiden diyor sevgili dinleyicimiz, çok teşekkür ediyoruz. Seniha Cengiz Han Samsun'dan ulaşmış, eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, name dostlarına, ekibimize kıymetli sunucumuz diyerek bana da armağan etmişler, sağ olunuz. Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan hayırlı cumalar diliyor. Sena Yıldırım, o da hayırlı cumalar dileklerini Balıkesir Edremit'ten ulaştırıyor. Eşi Mustafa Bey için istiyor. Gülsefa Can Bolat, geç kalsam da yorumlarımda hiç kapanmayan tek dost radyomla sizlerleyim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, haftanın ilk günü doğan güneşi, hafta ortası sımsıcak sesiniz kıskandırırken, hafta sonu batmayan, hiç batmayacak güneşimizsiniz ruhu saran demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu, programımız adına çok seviniyoruz. Bu tür güzel sözleri duyduğumuzda demek ki yapılan iş, yapılan program yerini buluyor. Sağ olunuz. Erdek'ten sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz. Sizin isteğinizi de yerine getirdik. Sıradaki esere geçiyoruz. Mustafa Kına, Sabahın Namesi'nin bu güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyerek, her sabah birlikte dinlediğimiz mesai arkadaşlarıma, şube müdürümüz Harun Oğuz'a, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun, yüzünüzden gülücükler, pencerenizden güller eksik olmasın demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Güftesi Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait şarkıyı Mehsem Özşimşir'den dinliyoruz. Hüzzam bir eser bu. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını. Selahattin Altınbaş'ın Aslan Tunç Atan'ın dizeleriyle bestelediği bu hüzzam eserini Emel Sayın'dan dinledik. Güler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp selamlar sevgiler yollayıp Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlara TRT Name dostları, Güzide sunucumuz, program yapımcımız diyerek bizleri de ortak etmiş teşekkür ediyoruz. Bazı istekler de vardı. Sevgili Yelda Karagöz Özer için demişler yapımcımız diye. Ama bugün sevgili Gaye Görkem Özçelik programı sizler için hazırladı. Sevgili Yelda'ya da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi bu vesileyle iletmiş olalım. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki isteğe geçiyorum. Neredeyse son yarım saatimizin içine girmek üzereyiz. Savaş Özatan'ın isteği var sırada. İzmir'den ulaşan dinleyicimiz tüm dinleyiciler için diyor. Nihat Aşar'ın dizelerini Teoman Alpay Hicaz makamında bestelemiş bu eserde. Mediha Şen Sancakoğlu seslendirecek şarkıyı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Bazen gözyaşı oldu, bazen içti bir şarkı.

Yüreğimden yüreğine yollar var. Hasan Eylen'i dinledik. Ferhat Sarmusan, Sevinç Han'ın dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan istemişti. Radyo dostlarını ortak etmiş. Erdemir Musiki Derneği üyeleri ayrıca İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk ve ekibimiz için de istemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Sırada Seval Şentürk'ten dinleyeceğimiz bir Münir Nurettin Selçuk şarkısı var. Sözler Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Makamsa Hicaz, Karabük'ten Hürmet Özdemir'i istiyor. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu ve Yapım Yayın ekibiyle efendim beni de ortak ediyorlar bu güzel esere. Teşekkür ediyoruz, birlikte dinliyoruz. Gittin de bıraktın beni aylarca kederde.

Yahya Geylan'ı dinledik. Aylar yıllar geçti. Yok senden bir haber. Şekip Ayhan Özışık'ın bu hüzzam eserini Polat Polat istemişti Bolu'dan. Herkese selamlar, sevgiler yollayarak ekibimize, name dostlarına Remzi Özpelit ve Hayati Karademir'e de armağan etmiş. Şarkıların büyüsünde sevgiyle ve mutlu kalınız diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Cuma gününün hayırlara vesile olması dileklerini de iletiyor sevgili dinleyicimiz. Efendim istekler yerine geldi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden selamlar, sevgiler yollamış. Kıymetli Yapım Yayın ekibi, TRT Name dostları, köy halkı ve müzikseverlere armağandır diyor. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait Segah eseri Çiğdem Yarkın seslendiriyor. Derman kâr eylemez, ferman dinlemez.

Ben unutsam, şarkılar unutmaz, söyler seni. Esma Başbuğ dinledik Hasan Esen'in. Yalçın Bendikcan'ın dizeleriyle bestelediği bu Kürdili Asker şarkısıyla. Çanakkale'den Firdevs Ulu, sevgiler selamlar yollamış. Sizlere ve tüm Name ekibine kolaylıklar diliyorum, İyi ki varsınız demiş. Ve bu eseri tüm sevdikleriyle bize ve Name dostlarına armağan etmiş. Efendim teşekkür ediyoruz. Selçuk Sümer'in isteği var. İstanbul'dan günaydın diyor. Mutlu yayınlar diliyor. Çok teşekkürler. Sizler de iyi ki varsınız. Kıymetli eşi Hülya Sümer için istemiş. Zeki Müren'in Nihavend eserini Serap Kuzey seslendirecek. Bu eser aynı zamanda bizleri Dikili'den dinleyen Rabia ve Şener Zihni'ye de armağan olacak. Bir de Medyasemen, aşkımın tek hatırası.

Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Bahadır Özüşen'i dinledik. Teoman Alpay'ın Rast şarkısıyla, sözler Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Niğde'den Samsun'a yol alırken herkese günaydın demiş Fatma Güngör Yücer. Kızı Aybüke, damadı Oğuzhan, eşi Ali, kızı Güntülü, oğlu Kubilay ve tüm Name dinleyicileri için ve emeği geçen herkes için istiyorum diye de iletmiş. Kızıma da mutluluklar diliyorum demiş. Efendim, isteğiniz yerine geldi ve artık veda ediyoruz. Bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Haftayı birlikte başlattık, birlikte kapatacağız. Gaye Görkem Özçelik, İbrahim Türksoy, Dilek Demir Bilek Topçu, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi sabahı birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Amilli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kassa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da kassa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur, dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin

konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibariyle her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü yine umutla, mutlulukla, heyecanla karşılıyoruz efendim. Tüm kötülükleri geride bıraktığımız, huzursuzluklardan bir an olsun sıyrıldığımız harika bir gün olsun hepimiz için. Geçmiş zaman olur ki programında bugün yine en güzel şarkılarla sizlere eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Bugün programımızda Nihavend'den Hicaz'a, Kürdili Hicazkar'dan Hüzzam'a uzanan harika şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımızın açılışını Nihavend bir eserle gerçekleştiriyoruz. Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısında Muazzez Abacı'yı konuk ediyoruz. Sanatçının 1992 yılında yayınlanan Efendim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Bana canım dünyaları verseler ve bütün sevgileri, hadi vazgeç deseler, aşkımı isteseler.

Sazlardan seslenen şarkılar bile seviyor, seviyor, seviyor dedi. Evet, Samime Sanay'ın Sarsam Diyorum albümünden unutulmaz bir Taner Şener şarkısı dinledik. Nihavet makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise İrfan Türkoğuz'a aitti. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi yine maziden unutulmaz seslerle müzik yolculuğumuz devam ediyor. Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Bilge Özgen'in güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısını seslendirecek sanatçımız. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır.

Gel yanıma şöyle bana aşkını söyle. Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu Hulki Saner eseriyle 96 yılına uzandık. Sanatçının Ah Bu Şarkılar albümünde

sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan. Neden ıslak o gözlerin, gözler yalan söylemez ki, gözler yalan söylemez ki.

Değerli sanatçımız Belkıs Özener, Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısıyla bizi adeta Yeşilçam'ın o nostaljik sokaklarında gezdirdi. Eski Türk filmlerinden kareler gözlerimizin önünde belirdi. Evet, şimdi bu nostaljik dakikaları Gönül Yazar'ın sesinden dinleyeceğimiz bir şarkıyla sürdürüyoruz. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünde seslendirmiş olduğu Bir Bilge Özgen şarkısı var sırada. Güfte Şafak Atayman imzalı. Gökten yağmur değil sevgiler yağsın, bırakın gönüller sevgiye kansın.

Sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Nihavend makamındaki Erdinç Çelikkol bestesini sanatçımız Ayşegül Durukan'dan dinledik. Efendim, birlikteliğimize Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz programımızın bu bölümünde ve zaman tünelinde 1990 yılına uzanıyoruz. Nalan Altınörs'ün Beklenen Sensin albümünde seslendirmiş olduğu bir Hüseyin Erbay şarkısı dinliyoruz. Güfte İlkan sana ait. Verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri, aşkla geçen o günleri söyle nasıl unutursun?

Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Beste ve güftesi Necdet Tokatoğlu'na ait Hicaz makamındaki eseri İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er seslendirdi. Evet efendim, biliyorsunuz zaman zaman mazinin unutulmaz sanatçılarından nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Bazen de günümüze uzanıyoruz. Bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle sizlerle paylaşıyoruz. İşte bu dinlediğimiz şarkı da o yeni düzenlemelerden biriydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın her bölümünde sizler için hazırladığımız mini köşeler var. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine çok önemli bir kişi, yine çok önemli bir zat, yüzyıllar boyu hoşgörünün simgesi olmuş Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait bir sözü sizlerle paylaşacağız. 100 kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur demiş Hazreti Mevlana. Günümüzde ise bu duygunun çok kısa bir sürede bitip tükendiğinden dem vuruluyor, biliyorsunuz. Tabii ki herkes hissettiği, yaşadığı kadarını bilir. Ancak diliyoruz, ışığınızı söndürmeye çalışanlara inat, siz hep içinizdeki sevgiyle, gözünüzdeki ışıkla parıldamaya ve gerçek aşklarla mutlu olmaya devam edin.

edersiniz. Aşka, sevgiye dair şarkılarla gelin günümüzü renklendirmeye devam edelim biz de. Şimdi harika bir esere kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Selim Öztaş'tan dinleyeceğiz. Hicaz makamında bir Yusuf Nalkesen bestesi. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın, öfkeyle yırtıp attın, resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu?

Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya, Fethi Kara Mahmutoğlu'nun sözleri Ayhan İnal'a ait Hicaz şarkısıyla bize seslendi. Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana, her maddeyi yeniden yazarım senden yana. Sevgiyle dolu bu güzel şarkının ardından şimdi bir başka Hicaz şarkıda Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1996 yılında seçme şarkılarından yayınlanan Zirvedeki Şarkılar albümünden bir kayıt paylaşacağız. Dinleyeceğimiz eser bir Amir Ateş bestesi, Güfte Behlül Pektaş'a ait. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yanan yıllara neden inandın?

koyup bir ömür boyu ah çeker miydim hiç? Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin dert ekler miydim hiç? Bu sonsuz hasreti kalbime koyup

versen duyar mısın? Aşığın yollarında ses versen duyar mısın? Aşığın yollarında ses versen.

Sanatçılarımız Esma Başbuğ ve Kemal Caner 1997 yılında seslendirmiş oldukları şarkıyla konuğumuz oldular. Dinlediğimiz Hicaz makamındaki eserin güftesi Şemsi Belli'ye aitti. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak verdik. Bu hareketli şıkır şıkır şarkının ardından yayınımıza Hüzzam makamının o güzel nameleriyle devam ediyoruz. Ve ritmimizi biraz düşürüyoruz değerli dostlar. Klasik bir eserle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Osman Bey'in Hüzzam peşlemini İstanbul Radyo Saz sanatçılarından dinledikten sonra Bir Sadi Hosses şarkısında Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda Seçil Heper'in sevilen şarkılarından oluşturulan 2006 tarihli en iyileriyle Seçil Heper albümünde de yer alıyor. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem, geçen o tatlı günleri unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Sanatçı 2008 yılında seslendirmiş olduğu Hüzzam türküyle konuğumuz oldu. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası. Evet, birlikteliğimize Hüzzam makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2008 yılına uzanıyoruz ve Melihat Gülses'in Beyaz Köpükler albümünde seslendirdiği güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Rüştü Şardar şarkısını dinliyoruz. Uzun yıllar ötesinden hatrını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi?

Değerli sanatçımız Medar Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Nostaljik bir kayıtta konuğumuz oldu. Hüzzam makamındaki Yusuf Nalkesen şarkısını seslendirdi. Evet efendim, nostaljik paylaşımlara devam ediyoruz. Şimdi Zeki Müren'in 1988 yılında yayınlanan Anılarım albümünden bir Teoman Alpay şarkısına kulak veriyoruz. Bu sevilen eserin güftesi ise Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

Halit Çelikoğlu'nun anlamlı dizeleri Ziya Taşkent'in eşsiz nameleriyle buluşmuş ve işte bu sevilen şarkı ortaya çıkmış. Hüzzam makamındaki sevilen eseri Tahir Engin İçöz yorumuyla dinledik. Evet, Hüzzam makamının kimi zaman yakıcı, derin, kimi zaman coşkun melodileriyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Sırada bir Selahattin Altınbaş bestesi var. Güftesi Aslan Tunçatay'a ait şarkıyı sanatçılarımız Ayşe İnak ve Cavit Tanürek beraberce seslendiriyorlar. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü.

Kıymetli sanatçılarımız Seda Gökkadar ve Alper Ayorak, Mehmet Bürün'ün Hüzzam şarkısıyla bizlere seslendiler. Dönsen de artık sevemem seni. Şimdi programımızın bu bölümünde Kürdili Cazkar ve Muayyer Kürdi makamında şarkılar sunacağız sizlere ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz sevgili dinleyenler. Anyanın Hoca'nın güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Neşe Öztaş'ı dinleyeceğiz. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sizler için her programımızda mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde Cumhuriyet döneminin unutulmaz şairlerinden, yaşamı şiire aktaran değerli bir şair Özdemir Asaf'tan bir paylaşım sunacağız sizlere. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz demiş değerli şair Özdemir Asaf. Efendim, tabii ki bu tartışılır bir konu. Aslında zaman zaman insanoğlu da yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ama herhalde yapısı gereği yine de insanoğlu beraberce yaşamayı daha çok tercih ediyor. Çünkü en nihayetinde sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyor, sevgiye ihtiyaç duyuyor, karşılıklı paylaşımlara, iletişime ihtiyaç duyuyor. İşte biz de yalnızlığınızı paylaşmak üzere, mutlulukları beraberce çoğaltmak, hüzünleri paylaşarak azaltmak üzere sizlerle birlikteyiz. Bugün de şarkılarla gerçekleştiriyoruz duygu paylaşımımızı yine.

Sırada unutulmaz bir Zeki Müren bestesi var. Ahmet Özsan'ın 2000 yılında yayınlanmış olan Ben Seni Unutamam albümünden bir kayıtla sunuyoruz bu şarkıyı. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Senin olursam ömür boyunca hayat ne kadar hoş, ne güzel olur. Derdinle ağlasam, sevginle dolsam hayat ne kadar hoş, ne güzel olur. Hasan Eylen'in 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin isimli albümünden bir Erdoğan Berker şarkısını dinledik. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik kıymetli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle sizlere veda ederken... Yine çok sevilen bir Erol Sayan şarkısında sizleri Hüner Coşkuner ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: SRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içinde stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara zirvesinin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. ABD saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz dedi. Mülakatlarda 1038 adayın başarılı olduğunu belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testi 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetin de izlediği kaydedildi. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım, 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. İstanbul merkezli 8 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Haberleri dinlediniz.

Zirvedeki Şarkılar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ruhunuzu Türk sanat müziğinin eşsiz ezgileriyle buluşturmak için Zirvedeki Şarkılar'da birlikteyiz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Sezin Zor, her zaman olduğu gibi haftanın en çok dinlenen ve istek alan şarkılarından oluşan özel bir program sunacağız sizlere.

0: Şimdi Türk sanat müziğinin zengin mirası içinde kaybolmaya hazırsanız, radyolarınızın sesini bizleri en iyi duyabileceğiniz seviyeye ayarlayın ve zirve yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

Değerli dinleyenler, bu hafta da zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz sevgili dinleyicilerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Sezin Zor. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. ABD saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gülek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz, dedi. Mülakatlarda 1038 adayın başarılı olduğunu belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testte 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetin de izledi. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyonda en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yas Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Spor. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol

0: Futbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
1: Yaz sıcakları.
2: TRT Name.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, neyde Celalettin Biçer, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili, utta Gökhan Macit, ritim sazda Burak Coşkuner ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde ağırbaşlı ve derin duyguları içerisinde harmanlayan ve sükunetle hüznü bir arada hissettiren Acem Aşıran makamının tınılarıyla gönüllerinize ulaşmaya çalışacağız efendim. Tamburi Emin Ağa'nın Acem Aşıran peşrevinin bir bölümünün ardından birbirine bağlı Acem Aşıran eserlerle programımız başlıyor. Şimdi sizleri Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Acama Şiran makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Şimdi ise Rast makamında yine birbirinden güzel eserlerle devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name, sanatçımız Rengin Uyar Kökten'in söyleyeceği Türk musikisinde bestelediği eserlerle haklı bir üne sahip Üstad Selahattin Pınar'ın Rast makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Ud Taksim'ini Gökhan Macit'ten dinliyoruz. Aylar geçiyor, sen bana hala geleceksin. Yetmez mi bu hasret? Daha yıllarca mı sürsün?

devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, sırada yine bir Selahattin Pınar şarkısı var. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri sanatçımız Bahadır Özüşen söyleyecek. Esere giriş taksimini kemanla Serhat Çiğiltepe'den dinleyeceğiz. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur.

Senden ayrı yaşayamam. Çünkü çok sevdim seni. Hasretine dayanamam. Sen de terk etme beni. Efendim Hüseyin Coşkuner'in gönül telinden çıkmış Rast makamında bestelediği şarkısını sanatçımız Süleyman Saral sizler için söylüyor.

Efendim TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Stüdyo Name programı devam ediyor. Sıradaki şarkının bestesi ve güftesi Süleyman Şen'e ait. Efendim Rast makamındaki bu şarkıyı sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Son aşkımdın sevgilim, sen ellere değiştin beni. Kırdın kalbimi, bilmedin sana olan sevgimi.

Sırada İrfan Özbakır'ın güftesi Asuman Polat'a ait Raz şarkısı var. Değerli dinleyiciler, sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz. Seni nasıl sevdim bunu bil ki kalbimdesin ama bilemezsin ki.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçısı, koro şefi ve bestekar Metin Everes'in Rast şarkısı var. Güfte yine TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar hizmet vermiş ve birbirinden güzel güftelere imza atmış Mehmet Erbulan'a ait sanatçımız Özant Koç sizin için söylüyor. Nereden gönül verdim sana, zindan ettin her günümü. Çok çektirdin, çok sen bana. Al aşkını, ver gönlümü.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton master'ımız Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da böylece belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. Adalet ve Kalkınma Partisi en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamaney'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Tahran'da açıklamalarda bulunan Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığı belirtildi. Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. İletişim Başkanlığı, Aselsan'ın Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığı belirtildi. Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Kurallara uygun akıllı ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. İsrail işgalciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin içinde bulunduğu evi ateşe verdi. İşgalciler Ramallah kentinde de Filistinlileri ve yabancı aktivistleri hedef aldı. 7 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir çocuğu daha katletti. Haberleri dinlediniz.

TRT İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğundan Sultaniyegah Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemençeyle Derya Türkan yapıyor.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklileri aylıkları ise 17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililer, dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalib Afsa, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin emniyet personelinin görev yapacağı şehirde özel eğitimli atlı polisler de sahaya indi. Kent genelinde 6 bin kamerayla kesintisiz takip sürerken kritik noktalarda çok katmanlı denetimler devam ediyor. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini söyledi. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki 100 yılı Türkiye 100 yılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerde veri odaklı bir seyre dönmeye başladı. Brent petrolün varili bu hafta 70 dolarla 4 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın ve ons gümüş 4 haftanın ardından ilk kez haftalık kazanç sağladı. Gram altın fiyatları 6300 liranın üzerine görürken gram gümüşte 90 lira bölgesindeki seviyeler öne çıktı. Haberleri dinlediniz.

TRT İstanbul Radyosu Fasıl Topluluğundan Sultaniyegah Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini kemençeyle Derya Türkan yaptı. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Sizlerle birlikte olacağız efendim Emrahcığım.
1: Merhaba Dilekçiğim.
0: Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yine dinleyenlerimizle birlikteyiz. Haftanın son iş günü.
1: Evet.
0: Yazın, yaz mevsimindeyiz. Şu an
1: Evet.
0: tatile gidenler var, evine gidenler var. Şöyle bir güzel sahil olan yerlerde sahil havası almak isteyen, yürüyüşe çıkmak isteyen dinleyenlerimiz var.
1: Evet.
0: Onlara selam olsun. Biz
1: Selam
0: de
1: olsun.
0: güzel,
1: Bizden de
0: keyifli
1: bakalım.
0: bir repertuar hazırladık. Çok daha güzel Nihavend makamında bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait bir şarkıyla programımızı başlattık efendim. Bir demet Yasemen aşkımın tek hatırası dedik. Şimdi yine Nihavend devam edelim istiyoruz. İzninizle ben bir şarkı söyleyeceğim ve diyeceğiz ki efendim, alışmak sevmekten daha zor geliyor.

0: Teşekkürler arkadaşlar bu güzel eşliğiniz için. Böyle biraz 80'lere doğru sanırım
1: yol
0: gittik.
1: Evet.
0: Hatam varsa zaten Tomaester'imiz hemen uyarır beni. Yok 80'ler değil 90'lar ama 2000'ler olmadığından eminim. Değil mi sevgili Burçin? Evet diyor, kafa sallıyor. O zaman nihayet devam edelim Emrah'cığım. Ben izinde bir şarkı daha seslendireyim. Best sesi Alaaddin Şensoy, güftesi Şadi Kurtuluş'a ait bir şarkı. Ve diyeceğiz ki aşkı içtik ballar gibi, çiçek verdik dallar gibi. Güller açtık allar gibi, mutluluklar bizden yana.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Çok teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için Emrah'cığım.
2: Canım dilekçiyim, gönlü yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi senin güzel sesinden Hüzzam bir şarkı dinleyeceğiz.
2: Evet.
1: Ne söyleyeceksin dinleyenlerimize?
2: Ne söyleyeceğim? Yine Avni hocamızın bir eseri var sırada. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkürler Emrahcığım. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Tam böyle bir akşam vakti. Böyle
0: öyle
1: güzel
0: oldu.
1: Olacağını düşündüm.
0: Çok yüreğine eserinde. Sağlık. Hüzzam ayrı bir güzel. Sana da ayrı bir yakışıyor.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: O zaman Hüzzam devam edelim. Bestesi ve güftesi Yılmaz Yüksel'e ait bir şarkı seslendirecek sanatçımız Emrah Yiğit. Ve diyecek ki, çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi, sen benimsin, ben de senin.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrahçığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilekciğim, sağ olasın.
1: Bizi eskilere götürdün, duygulandırdın. Aslında duygulu da bir hafta geçirdik tabii.
2: Evet, evet.
1: Geçen hafta bugündü, hatta hiç unutmuyorum. Türk sinemasının duayenlerinden, büyük jönlerinden Kadir İnanır'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin.
2: Evet, Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Direkt onunla özdeşleşmiş bir melodi var aslında,
2: evet,
1: değil mi? Dinleyenlerimizin
2: var.
1: Yüreğinde, hafızasında, duygularında. Şimdi bu muhteşem orkestra sizler için seslendirecek efendim. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Ellerinize, emeklerinize, gönüllerinize sağlık. Tekrardan Büyük Usta Kadir İnanır'a Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin
1: rahmet
0: diliyoruz.
1: eylesin. Evet.
0: Selvi Boylum, al yazmalım.
1: Duygulandık, yine duygulandık.
0: Değil mi?
1: Yani kimler geldi, kimler geçti.
0: Öyle. Baki
1: Vakit
0: olan bir
1: doldu
0: hoşta
1: mu?
0: da.
1: İşte.
0: Değil mi? Vakit
1: Allah
0: doldu mu?
1: rahmet eylesin.
0: Amin. O zaman madem türkü formundayız efendim, şimdi de bir türkü seslendireceğim sizler için birbirine bağlı olarak. İlk olarak Kemal Kazdağlı'dan alınan Aydın yöresine ait bir türkü. Eklemedir Koca Konak, ekleme ve ardından bağlı olarak Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan alınan Eskişehir yöresine ait bir türkü seslendireceğim ve diyeceğiz ki efendim, kahveyi kavururlar, içmeden savururlar, bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilekçim, gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Bu hafta da türkülere ben yer vermek istedim. Malum akustik evet. Namenin olmazsa olmazı. Şimdi senin sesinden yine bir olmazsa olmazımız var efendim. Nedir o? Dinleyenlerimiz bence bizden önce söyledi. Yeşilçam.
1: Evet.
0: Şöyle bir Yeşilçam'a doğru uzanacağız ve sevgili Emrah diyecek ki, kırılsın ellerim, neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum.

0: Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Dilekçim sağ olsun.
0: 1978 yılının Kaybolan evet. Hayaller filminin müziğiymiş efendim. Sevgili ton maestrimiz Burçin Aktükün'den bu güzel bilgiye teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz abicim.
0: Sen de çok güzel seslendirdin. Her zaman
1: ederim.
0: Olduğu gibi.
1: Sağ olasın.
0: Bayağı bir duygulandık. 1978 kaç yıl geçmiş?
1: Ama hala yaşıyor.
0: 46-48 yıl geçmiş sanırım.
1: Bence sonsuza dek de bu şarkılar
0: değil
1: yaşayacak.
0: Mi? Hep var olacak.
1: Evet.
0: Yine öyle bir şarkı efendim. Çok çok sevilen, dinleyenlerimizin de eşlik edeceğini düşündüğümüz bir şarkı. Ve Emrah Yiğit diyecek ki, güneş sensin, ay sensin, gökteki yıldız sensin. Dünyalara değişmem, sen her şeyden güzelsin.

0: Teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Dilekçim sağ olasın.
0: Emrah'cığım, saatimize bakıyorum. Yine bir akustik namenin sonuna gelmişiz. Yine her hafta olduğu gibi vakit su gibi aktı geçti.
1: Evet.
0: Sesine yüreğine sağlık tekrardan.
1: Teşekkür ederim. Senin de Dilekçim.
0: Teşekkürler. Bu hafta da her hafta olduğu gibi bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmaya diliyoruz ve şahane bir şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Hoşça kalın.

İstanbul'dan merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. 3 Temmuz Cuma akşamındayız. Yine çok sıcak bir İstanbul akşamı Temmuz birlikteliğimiz sürüyor. Bu akşamı da 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Bizimle olursanız çok mutlu oluruz siz sevgili Name dostları. Akşamın sesi başlıyor. Bu akşam yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Eda Işık ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Yani dün akşamki ekibin aynısı olarak huzurlarınızdayız efendim. Bu akşam 2 saat boyunca canlı yayında birlikte olacağız ve Hicaz eserlerle başlayacağız. Önce Uğur Çınar'dan bir Nazende Sevdiğim yorumu dinleyelim.

Akşamın sesi devam ediyor. Şimdi yine Hicaz bir eser dinleyeceğiz Neşe Öztaş'tan. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.

Tel tel taradım zülfünü, Pelin Uyanık Er seslendirdi. Saadettin Kaynak imzası taşıyan çok güzel bir Hicaz şarkıydı. Ama az önce ben yanlış şarkıyı anons ettim. Tüm Name dostlarından özür dileyelim efendim. Az önce anons ettiğim şarkıyı şimdi dinleyeceğiz. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Hicaz eseri Neşe Öztaş seslendirecek. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.

Fincanı taştan oyarlar. Handan Odabaşı seslendirdi efendim bu eseri de. Saatlerimiz bu arada 19.24 oldu. Akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor. TRTname'de Hicaz şarkılar sürüyor. Şimdiki eserimiz bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Hasan Oral Şen'e ait bir şarkı. Alaaddin Yavaşça kendisi seslendiriyor. Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa.

Gel sevgilim, son ümit yalnız sendedir artık. Yine çok güzel bir Hicaz şarkı dinledik. İnce Çayırlı seslendirdi bu eseri. Beste Arif Sami Toker, güfte Fuat Edip Baksı'ya aitti. Sıradaki eserimiz Yusuf Nalkesen'e ait bir Hicaz şarkı. Nusret Yılmaz seslendiriyor. Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

Ayta Çergen'den çok güzelleş eli bir Hicaz eser dinledik. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Bestesinde Nihal Erkut'un güftesinde Mualla Anıl'ın imzasını gördük bu eserde de. Hicaz şarkılarımız bitmek üzere. Şimdi bir tane daha dinleyeceğiz. Beste ve güftesi İbrahim Umut'a ait bu şarkının. Eda Şimşek seslendirecek. Aşkı bana sorarsan.

0: bebek aşklar devam.
1: Böyle kurulmuş dünya, sevgiler bitmeyecek. Hicaz makamında Mediha Şen Sancakoğlu'nu dinledik efendim. Bu şarkı sanatçımızın kendi yazıp bestelediği eserlerden biriydi. Ve son Hicaz şarkımızdı bu akşamki. Şimdi Gerdaniye makamında bir eser dinleyeceğiz. Malatyalı Fahri Kayahan imzası taşıyor. Muazzez Ersoy seslendirecek. Şu dağları denmeli, kül edip elemeli.

0: aman aman badem
1: şey. Canım İstanbul'um. Faruk Salgar'dan dinledik. Çok güzel bir İstanbul eseri. Hüseyini makamında Yalçın Turan'ın bestelediği, Oktay Rifat'ın güftesini yazdığı eser. Ve biz de bir saatimizi doldurmak üzereyiz efendim. Bu saatimize veda şarkımız, aynı zamanda yeni saatimize giriş eserimiz olacak. Bir Zeki Müren güftesi diyelim. Çünkü bestesi İlyas Tetik imzası taşıyor bu şarkının. Mine Geçili seslendirecek. Gece Kirpikli Kadın.

Fatih Erkoç kendi bestelediği eseri seslendirdi efendim. Son mektubunu aldım, her satırı sitemli. Bu eserin güftesi Ayşe Birgül Yılmaz'a aitti. Şimdi Emel Sayın gelecek mikrofona. Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Fikret Şeneş imzası taşıyan unutulmaz bir şarkıyı seslendirecek. Hangi rüzgar attı seni?

Önce Murat Seçkin borcum olsun dedi. Kendi bestelediği Nedim Saatçioğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı seslendirdi. Az önce de Yüksel Uzel'i dinledik efendim. Bir sır saklı gözlerinde dedi sanatçımız. Bestesi Aydın Tekindor, güftesi Ayşe Birgül Yılmaz'a aitti. Şimdi Zeki Aytunca bizlere güzel bir şarkı seslendirecek. Ayten Baykal'ın sözlerini yazdığı, güftesi bestesi Erdoğan Berker'e ait bir şarkı. Denizler dalgaydı, geçti dediler.

Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar. Mehmet Özkaya seslendirdi efendim. Mahur makamında bir şarkıydı. Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Bengül Erdamar'a aitti bu şarkının. Mahur makamıyla devam ediyoruz. Sıradaki şarkımızı Suat Yıldırım seslendirecek. Kendi bestelediği bir eser. Güfte Dağıstan Kılıç Aslan'a ait. Uyandı güneşe o hoş bakışlar.

İş işten geçti artık. Nazan Sıvacı'dan dinledik. Mahur makamında bir şarkıydı yine. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Şeyda Temuçin'e aitti. Son yarım saatin içindeyiz akşamın sesinde. Şimdi son mahur eseri dinleyeceğiz bu akşamki ve yine bir Turhan Taşan bestesi. Güftesinde Yalçın Benlican imzası görüyoruz. Ayşen Birgör seslendirecek. Hayal meyal hatıralar geçer gönül penceremden.

Behi Aksoy'dan şahane bir yorum. Boş çerçeve. Yusuf Nalkese'nin yazıp bestelediği Muhayyer Kürdi eseri dinledik efendim. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz programımızda. Şimdi hüzzam şarkılarımız var, çok güzel. Önce Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Bestesi Semahat Özden Ses, güftesi Mahmut Nedim Güntel'e ait bu şarkının. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım.

Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı. Taner Şener'e ait hüzzam eseri Gülşen Bakoğlu seslendirdi sevgili Name dostları. Akşamın son hüzzam şarkısını da popüler müziğin ünlü ismi Funda Arar'dan dinleyeceğiz. Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ayhan İlter'e ait bu şarkının. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri.

Ve bu akşamki musiki yolculuğumuzun da sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, TRT Name'de akşamın sesini dinlediniz. İyi de ettiniz. Teşekkür ediyoruz ekipçe sizlere. Bu akşam programımızı Buse Özdemir hazırladı. Sesimizi sizlere Eda Işık ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlere bu akşam iki muhayyer Kürdi eserle veda edeceğiz. Önce Hasan Soysal'a ait şarkıyı Nilgün Aygül seslendirecek. Bende yağmur, bulut, bora, fırtına. Ardından Osman Babuşçu'ya ait muhayyer Kürdi eseri Celal Abacı'dan dinleyeceksiniz. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

nerede? Aradım sordum onu her yerde. Hasreti düşürdü beni derde.

0: musiki sandığımız. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, duyguların musiki ile sırdaş olduğu musiki sandığımız programımız ile gönül bahçesine bir hoş sada bırakmak için bizler stüdyomuzdaki yerlerimizi aldık efendim. Bu akşam sandığımızın kapağını asırlardır bitmek bilmeyen bir sevdanın, sabrın ve sadakatin kadim sembolleri olan o eşsiz değerlerimiz için aralıyoruz. Bir de güzelliğiyle kainatı büyüleyen ama suskunluğuyla aşığını yakan gül, diğeri ise seher vaktinde aşkını feryatla nameye döken, dikenine rağmen dalından vazgeçmeyen bülbül. Hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş bizimle birlikte efendim. Evet hocam.
1: Şöyle diyebiliriz. İnsanlık devam ettiği müddetçe tanımlamaları değişse de bu gül ile bülbülün hikayesi de devam edecek gibi geliyor bana.
0: Yüzyıllardır da böyle oldu.
1: Evet. Hemen bir esere kulak verelim mi o takdirde?
0: Buyurun tabii.
1: Güftesi Mehmet Emin Çakıroğlu'na, bestesi Subhi Ziya Özbekkan'a ait. Hüseyin'i makamında bir şarkı. Feryat ediyor bir gül için bülbülü şeyda. Mecnun'u gönül zincirine bağladı Leyla diye başlayan sözlerle Sabite Tur Gülerman'ın sesine kulak verelim.

0: Ve bülbül bir bakıma tasavvufi olarak da ele alınıyor hocam.
1: Evet.
0: Gülden bahsettiğimiz zaman gülü sevgili olarak Allah ona olan sevgiden bahsedebiliriz. Bülbül de yine kendisine aşık olan ve kendisini yakaran kul olarak da yine
1: Tabii.
0: anlatabiliriz
1: Bu
0: aslında.
1: arada siz de çok iyi biliyorsunuz ki aynı zamanda Peygamber Efendimizin de remzi oluyor gül. Hani o çiçekler
0: Evet,
1: arasında hem
0: evet.
1: kokusuyla. Dolayısıyla hani manevi iklimimizde de gülün ve bülbülün karşılığı değişik şekillerde karşımıza
0: Önümüze çıkıyor.
1: çıkabiliyor. Ve ben de diyorum ki sana gül gonca diyorlar, bana Şeyda bülbül diye başlamış şair. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül. Gam-ı Şeyda'yı düşünme gel efendim, gül, gül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül diye haykırışını dile getirmiş bülbülle
0: Evet.
1: sohbet. Beste kime ait? Nuri Halil Poyraz'a. Muhayyer makamında bir şarkı ve Allah sağlık saat versin.
0: Amin.
1: Nesrin Sipahi büyüğümüzün sesinden dinleyelim arzu ederseniz.
0: Buyurun.

0: Evet, sıradaki eserimiz baharla ilgili. Baharın gelmesiyle, gülün açmasıyla, daha sonra bülbüllerin şakımasıyla da tabii ki alakalı. Ama burada baharı şöyle tasvir edebilir miyiz hocam? Bahar olduğunda bu eserlere de yansıyor. Oradaki ümit, sevgi, heyecan eserlere de yansıyor. Bizim ruhumuza da yansıyor aynı zamanda. Ne dersiniz?
1: Biz hani fiziki olarak baktığımızda çiçeklerin, tabii bu arada gülün de hani açma zamanı. Yani tomurcuktan artık kokmaya ve kendini ifade etmeye başladığı zaman baharın gelişi aynı zamanda. Baharla birlikte o kendini anlatmaya başlıyor. Dolayısıyla bahar burada önemli bir dönüm noktası. Ve böylece kendini ifade ettiği zaman bülbülün de o kokuya, o güzelliğe kayıtsız kalamaması belki edebiyata artık bizim bir takım işte duygular ya da benzetme sanatı dediğimiz
0: Evet, burada
1: şekilde
0: tabii.

0: Muhlis Sebahattin Ezgi'nin bu güzel eserinden sonra Nevesel Kökteş'i anmadan geçemeyiz, öyle değil mi hocam?
1: Abi kardeş arka arkaya geldiler.
0: Evet.
1: Demek ki o duygular da orada bütünleşiyor. O da dinleyicilerimizin pek çok sefer dinlediği ve hatırına gelebilecek bir eser. Gül dalında öten bülbülün olsam diye başlayan sözlerle. Biz bunu hep tabii sözleriyle çaldık, söyledik, dinlettik.
0: Çok da sevilen bir eser.
1: Bu kez isterseniz enstrümantal olarak sununca bakalım hangi duyguları verecek. Bir de o
0: Biz
1: taraftan
0: çalalım
1: bakmak
0: o
1: lazım.
0: zaman. Dinleyenlerimiz
1: Çalabiliriz
0: söylesin. Ne
1: fazlasıyla.
0: dersiniz?
1: Viyolonsel ve tambur eşliğinde dinleyenlerimizle paylaşalım bu Hicazkâr eseri.
0: Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık hocam.
1: Elinize sağlık efendim.
0: Uzun zamandır böyle güzel eserleri seslendirirken birlikte de icra yaptık mı acaba?
1: Zaman zaman yapıyoruz ama
0: Arada
1: bunlar
0: üçlü yapıyoruz, arada
1: evet
0: ikili yapıyoruz.
1: arşivimiz artıyor.
0: Evet, bizi de
1: Teşekkür
0: hatıra,
1: ederiz.
0: bizi de arşiv olmuş oluyor.
1: TRT'miz sayesinde.
0: Evet, tamburla ne kadar güzel bir birliktelik olmuş, değil
1: Evet.
0: mi?
1: Tabii siz onu aslında evde de yaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Gökalp
0: Tabii,
1: Bey'le de.
0: tabii.
1: Oradan bir aşinalığınız var. Şimdiki esere bakınca dikkatimi bestekarı çekti bir anda.
0: Evet.
1: İsmail Baha Sürelsan. Siz de
0: Evet.
1: çok iyi hatırlıyorsunuz. Geçtiğimiz Nisan ayında, 12 Nisan vefat yıl dönümü. Artık geleneksel hale geldiğini düşündüğümüz Antalya'daki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın Musikiye Hizmet Ödülleri de birlikteydik. Ve orada hayat boyu Musikiye Hizmet Ödülü Zekai Tunca büyüğümüze takdim edildi. Ve genç kuşak sanatkarlarımızdan da TRT İstanbul Radyosu tambur sanatçısı benim de talebem olan Pelin Değirmenci'ye takdim edilmişti.
0: Evet.
1: Böyle güzellikleri de yaşamaya vesile oluyor. Tabii bunlar da bu isimlerin yaşatılması, unutulmaması, hatırlanması adına da güzel
0: Evet.
1: olaylar.
0: Tabii bunlar hep bizim de hatırlamamız, insanların da isimlerine aşina olması açısından çok önemli. Mesela bir bestekarımızın ismini bazen bir caddeye verilmesi, bir sokağa
1: Bir
0: verilmesi, bunlar
1: salona.
0: bir salona verilmesi ne kadar güzel. Bizler için de öyle.
1: Daha dikkat çekici oluyor. Bu arada bunları yaşamamış ve bir şekilde karşılaşmamış olan bugünün gençleri için de "Aa, acaba bu kimmiş?"
0: Tabii,
1: diye
0: tabii.
1: aklına gelirse de
0: Merak ediyor,
1: merak ediyor.
0: öğrenmek istiyor
1: Evet.
0: tabii ki. Çok önemli.
1: Peki o zaman esere bir kulak verelim mi şimdi?
0: Evet.
1: Buselik makamında bir şarkı. Sözler Nahit Hilmi Özeren'e ve bestekarı biraz evvel bahsettiğimiz İsmail Baha Sürelsan'a ait. Güle sor, bülbüle sor. Halimi, hicranımı dinle diye başlıyor sözler ve Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz.
0: Dinleyelim, buyurun.

0: Evet, sırada yine güzel bir eser var hocam.
1: Tabii gül ve bülbülün içine girdiği her şiir, her eser kendini hem bir anlamda sevgiyi, bağlılığı, aşkı hem de feryadı, haykırışı kendi diliyle tasvir, teşbih, edebi sanatları kullanarak bize en yakın gelecek şekilde anlatmaya çalışıyor. Tabii bir program boyunca, bizim programımızın süresi boyunca bunların tamamını sığdırmak her zaman söylüyoruz. Mümkün
0: Mümkün değil,
1: olmuyor.
0: tabii.
1: Ama biz aradan kendi gönlümüzce seçtiklerimiz. Onu altını çizelim çünkü hani programı başka arkadaşlarımız yapsa repertuarda bir dolu eser var bu konulara ait.
0: Bir de hocam tabii klasik döneme baktığımız zaman Şeyh Galip olsun, Nedim olsun, Fuzuli olsun onların şiirlerinde de çok gülle bülbül işlenmiş. O zamandan itibaren bestelenmeye başlamış. Şimdi de günümüz

0: eserleri. Biz de onlardan birkaç örnek vermek istedik aslında.
1: Biz dinleyici kitlemizin biraz daha anlaşılabilir olduğunu düşündüğümüz eserlere programlarımızda yer veriyoruz. Ama
0: Tabii.
1: bu değil ki, o eserlerde yeri geldiği zaman hem anons edilir, hem canlı icra edilir, hem de dinletebiliriz.
0: Evet, hafta yine başka bir konuyla dinleyenlerimizle olacağız tabii ki. Bu hafta artık sonuna geldik.
1: Hem eserimizi anons edelim, hem de veda edelim
0: Evet,
1: isterseniz.
0: gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün.
1: Sevda ufuklarında gül endamın yürüsün demiş.
0: Aşkına yandı gönül, sözüne kandı gönül.
1: Belki beni ararsın diye aldandı gönül.
0: Sevgili aşka inan, onun ateşiyle yan.
1: Aşık gönüllerdeki sevgiye, aşka inan. Kim demiş bunu?
0: Bunu kim
1: Rahmetli
0: demiş?
1: hocamız.
0: Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı hocamız demiş.
1: Hem sözü, güftesi, hem de bestesi.
0: Kendine ait Nihavend makamında bir eserle veda edeceğiz hocam. Evet, hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Kazım İncetaş'tı efendim. Ruhunuzun bir gül bahçesi gibi yeşermesi dileğiyle hepinize hoşça kalın diyoruz. Musiki sandığımız haftaya ne zaman hocam?
1: Cuma günü saat 22'de buluşmak dileğiyle.
0: Hoşça kalın.
1: Sağlıkla kalın.

Kıymetli dinleyiciler, hayırlı akşamlar diliyorum sizlere efendim. Muharrem ayına özel bir repertuar hazırladığımız Tasavvuf Musakisi programına hoş geldiniz. Programı sizlere Şayka Erdoğan hazırladı. Tonmeisterimiz Cihan Yurdakul ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca tabii ki TRT-Name farkıyla tasavvuf musikimizin o birbirinden güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Efendim bugün bir konuğumuz var. Bir önceki programlarda güzel sesinden faydalandığımız, dinlediğimiz sanatçı dostum Hasan Özer konuğumuz. Onun güzel sesinden ilahiler dinleyeceğiz ve tabii ki beraber Muharremiyeler seslendireceğiz. Efendim sizleri fazla bekletmeden ilk ilahimizle programa başlamak istiyoruz. Makam Hicaz, Güfte Yunus Emre Hazretleri. Şehitlerin serçeşmesi, Enbiya'nın bağrı başı, Evliya'nın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. Mikrofonda Ömer Faruk Güney.

Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programımız güftesi Seyyid Nesimi'ye ait güzel bir nefesle devam ediyor. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime, arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Mikrofonda Hasan Özer, eserden önce Celalettin Biçer'den Ney Taksim'i dinliyor.

şehidi Kerbela'ya ağlayan, ağla matemdir Muharrem'dir bugün. Nar hasretle ciğerin dağlayan, ağla matemdir Muharrem'dir bugün. İnle matemdir Muharrem'dir bugün. Sinede serde gerektir dağ ola, kanlı yaşın dideden ırmağa ola. Gel dilersen menzilin uçmağa ola, ağla matemdir Muharrem'dir bugün. İnle matemdir Muharrem'dir bugün. Kimdir o şahı şehidi Kerbela, nuri çeşmi Murtaza Ali Aba, ceddi pakidir Muhammed Mustafa. Ağla matemdir Muharrem'dir bugün. İnle matemdir Muharrem'dir bugün. Car yar ile Muhammed ey Said, oldular tesmimi zehr ile şehit. Kıydılar rahmetmeyip bunca anit. Ağla matemdir Muharrem'dir bugün. İnle matemdir Muharrem'dir bugün. Ey Sezai bilmiş ol Şah-ı Hüseyin, cümleye sevmektir anı farz-ı ayn. Şeksiz el ehlullah'a oldu nur-i ayn. Ağla matemdir Muharrem'dir bugün. İnle matemdir Muharrem'dir bugün. Ağla matemdir Muharrem'dir bugün. İnle matemdir Muharrem'dir bugün.

Kıymetli dinleyiciler, Muharrem ayı içerisinde rivayet edilir ki bazı olağanüstü olaylar vuku bulmuştur. Özellikle Aşura günü, yani Muharrem ayının 10. günü önemli olaylar gerçekleşmiştir. Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilmesi Aşure günüdür. Hazreti İdris'in göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması ve ateşten kurtulması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması ve yine Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi bugün gerçekleşmiştir. Ve maalesef ki Peygamber Efendimizin torunu, göz bebeği Hazreti Hüseyin'in şehadeti de yine bu ay içerisinde gerçekleşmiştir. Allah şehitlerin ser çeşmesi Hazreti Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin ve bizleri şehitlerimizle cennetinde kavuştursun inşallah. Değerli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı Suzinak makamında dillere pelesenk olan bir ilahiyle devam ediyor. Güftesi Yunus Emre Hazretlerine, bestesi Derviş Kanuni Cüneyt Kosal'a ait. Allah rahmet eylesin kendisine, hocamıza. Ali almış sancağını eline, çekilip giderler mahşer yerine. Hasan'ı Hüseyin'i almış yanına, ah ümmetim diye ağlar Muhammed. Mikrofonda Hasan Özer.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programımız devam ediyor. Konuğumuz Hasan Özer, onun güzel nefesinden, sesinden güzel ilahiler dinledik. Ve dinleyeceğiz de az sonra beraber bir düet yapacağız. Ama onun öncesinde Hicaz makamında yine bir Muharremiye okumak istiyorum sizlere. Güftesi Muzaffer Ozak, bestesi Neyzen Hakan Alvan'a ait. Geçeriz dünyada canu canandan, Kerbela'da akan kandan geçmeyiz. Geçeriz ukbada bağı cinandan, Kerbela'da akan kandan geçmeyiz. Mikrofonda Ömer Faruk Güney.

Efendim, kanun taksimiyle programımıza renk katan kıymetli kanuni sanatçımız Abdi Altınbaş'a teşekkür ediyorum. Programımız Uşak makamında güzel bir ilahiyle devam ediyor. Hasan Özer dostumla düet yapacağız. Güftesi Mahviye, bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait. Dü cihanın mefari, enbiyalar serveri, aşkına ben müşteri, koymuşam canu seri.

Sevgili dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Şayka Erdoğan'a, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul'a ve birbirinden değerli saz üstadları Kanun'da Abdi Altınbaş'a, Ut'ta Ömer Oytun'a, Ney'de Celalettin Biçer'e, Violonsel'de Ahmet Dinleyen'e ve Ritim Saz'da Kazım Sezer'e teşekkür ediyoruz. Ve bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle sağlıcakla kalın, esenlikle kalın diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Tasavvuf musikisi.

Lerine, Leon Hancıyan'ın Karciğer bestesiyle başladık bu gece programımıza. Mustafa Öztürk'ten dinledik ilk eserimizi. Eserin başında Tatyos Efendi'nin Karciğer Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz. Bu gece bir saat boyunca Karciğer ve Hicaz makamında şarkılar sunacağız size. Karciğer makamındaki ikinci eser Hafız Yusuf Efendi'nin bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ah efendim, dinle gel şu nalevi feryadımı, kaydı firkatten halas eyle dilin aşadımı. Ben esiri aşkın oldum, istemem mi azadımı, kaydı firkatten halas eyle dilin aşadımı.

Bilmem ki safa, neşe bu ömrün neresinde? Şad olsa gönül bari biraz son nefesinde. Hala ele mi yâre tehammül hevesinde? Şad olsa gönül bari biraz son nefesinde. Ahmet Rasim Bey'in bu dizi

Filiz Şatıroğlu, Nevres Efendi'nin güftesini yazdığı Hacı Arif Bey'in Karcar makamındaki şarkısıyla katılıyor programımıza. Bir Gonca'ya bir hare nigah eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül.

Ahmet Mükerrem Akıncı'nın Karciğer makamındaki şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Güftesi Vasfi Rıza Zobu'ya ait eseri Mülkiye Toper'den dinliyoruz. Ey sıra sıra dizilen serviler, söyleyin yârimin yolu nerededir? Dereler, dağlar aşayım, varayım, söyleyin yârimin yolu nerededir?

Sıradaki karciğer eserimiz güftesini Leyla Hanım ve İzzet Molla'nın yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Aşkı pinhan edemem, nalevü efkandır bu. Nice aheyliyeyim, firkati canandır bu.

Nesrin Körükçü'yü dinleyeceğiz şimdi. Güftesini Müzeher Güyer'in yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Karciğer şarkısı. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti, söyle sen neredesin?

Güftesini Lütfi Fikret German'ın yazdığı Fehmi Tokay'ın Karciğer bestesini Adnan Mungan'dan dinliyoruz. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Sen ki her söze kanmaz, her vaade inanmazdın, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı Cevdet Çağlar'ın Karciğer makamındaki şarkısını Alp Arslan'dan dinliyoruz. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer,

Yar güler, gönül ahtan vazgeçer. Dil susar, faslı aşkı saz geçer. Yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Yıldızlar Altında Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser, güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait şarkı Gül Yazıcı söylüyor. Nerede o günler, nerede? Yârim, cananım nerede? Yalnız kalan şu gönlüm hasretinle kederdi. Ümidim söndü artık, düştüm bu sonsuz derde. Yalnız kalan şu gönlüm hasretinle kederdi.

Cengizhan Sönmez'i Bekirov'un Hicaz makamındaki bestesinde dinliyoruz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim, yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim, aklıma düştün. Nazende sevgilim, yadıma düştün.

Frekansa'nın sözlerini yazdığı Saadettin Öktenay'ın Hicaz makamındaki şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti. Ne birleştik, ne ayrıldık biz senle. Kış geçti, bahar geçti, yaz geçti. Bu aşkın, bu sevdanın yüzünden hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti.

Güfte ve bestesi Faiz Kapancı'ya ait Hicaz şarkı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Okşadım saçlarını, bir dizi sümbül mü dedim, kokladım sinesini, gonca mı, yağ mül mü dedim.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Son şarkımızı Ali Rıza Köprülüleroğlu'ndan dinliyoruz. Aşık Ömer'in şiirine Saadettin Kaynağ'ın Hicaz bestesi. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana, noktadır benlerin, sayamadım ben. Hoşçakalınız.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bu hafta da bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada bu güzel programı Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit, saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılarla, türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrah'cığım.
1: Merhaba Dilekciğim.
0: Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yine dinleyenlerimizle birlikteyiz. Haftanın son iş günü.
1: Evet.
0: Yazın, yaz mevsimindeyiz. Şu
1: evet.
0: An tatile gidenler var, evine gidenler var. Şöyle bir güzel sahil olan yerlerde sahil havası almak isteyen, yürüyüşe çıkmak isteyen dinleyenlerimiz var.
1: Evet.
0: Onlara selam olsun.
1: Selam
0: biz de
1: olsun.
0: Güzel, keyifli bir repertuar hazırladık. Çok daha güzel Nihavend makamında bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait bir şarkıyla programımızı başlattık efendim. Bir Demet Yasemen aşkımın tek hatırası dedik. Şimdi yine Nihavend devam edelim istiyoruz. İzninizle ben bir şarkı söyleyeceğim ve diyeceğiz ki efendim, alışmak sevmekten daha zor geliyor.

0: Teşekkürler arkadaşlar bu güzel eşliğiniz için. Böyle biraz 80'lere doğru
1: Yol
0: sanırım
1: aldık.
0: gittik.
1: Evet.
0: Hatam varsa zaten Tonmeister'imiz hemen uyarır beni. Yok 80'ler değil 90'lar ama 2000'ler olmadığından eminim. Değil mi sevgili Burçin? Evet diyor, kafa sallıyor. O zaman nihayet devam edelim Emrah'cığım. Ben izninde bir
1: Tamamdır.
0: şarkı daha seslendireyim. Best sesi Alaaddin Şensoy, güftesi Şadi Kurtuluş'a ait bir şarkı. Ve diyeceğiz ki aşkı içtik ballar gibi, çiçek verdik dallar gibi. Güller açtık allar gibi, mutluluklar bizden yana.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Çok teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için Emrah'cığım.
2: Canım Dilek'cim, gönlü yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi senin güzel sesinden Hüzzam bir şarkı dinleyeceğiz.
2: Evet.
1: Ne söyleyeceksin dinleyenlerimize?
2: Ne söyleyeceğim? Yine Avni hocamızın bir eseri var sırada. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun diyeceğiz.
1: Keyifle dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkürler Emrahcığım. Ağzına yüreğine
1: Dilekçim, ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim. Tam böyle bir akşam vakti böyle
0: Öyle
1: güzel
0: oldu.
1: olacağını düşündüm
0: Çok
1: bu
0: yüreğine
1: eserinde.
0: sağlık. Hüzzam ayrı bir güzel. Sana da ayrı bir yakışıyor.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.

O zaman Hüzzam devam edelim. Bestesi ve güftesi Yılmaz Yüksel'e ait bir şarkı seslendirecek sanatçımız Emrah Yiğit. Ve diyecek ki, çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi, sen benimsin, ben de senin.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrahçığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilekçiğim, sağ olasın.
1: Bizi eskilere götürdün, duygulandırdın. Aslında duygulu da bir hafta geçirdik tabii.
2: Evet, evet.
1: Geçen hafta bugündü, hatta hiç unutmuyorum. Türk sinemasının duayenlerinden, büyük jönlerinden Kadir İnanır'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin.
2: Evet, Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Direkt onunla özdeşleşmiş bir melodi var aslında,
2: evet,
1: değil mi? Dinleyenlerimizin
2: var
1: yüreğinde, hafızasında, duygularında. Şimdi bu muhteşem orkestra sizler için seslendirecek efendim. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Ellerinize, emeklerinize, gönüllerinize sağlık. Tekrardan Büyük Usta Kadir İnanır'a Allah rahmet eylesin
1: Allah rahmet
0: diliyoruz.
1: eylesin. Evet.
0: Selvi Boylum, Al Yazmalım.
1: Duygulandık, yine duygulandık.
0: Değil mi?
1: Yani kimler geldi, kimler geçti.
0: Öyle, baki
1: Vakit
0: olan bir
1: doldu
0: hoşsa
1: mu?
0: da.
1: İşte.
0: Değil mi? Vakit
1: Allah
0: doldu mu?
1: rahmet eylesin.
0: Amin. O zaman madem türkü formundayız efendim, şimdi de bir türkü seslendireceğim sizler için birbirine bağlı olarak. İlk olarak Kemal Kazdağlı'dan alınan Aydın yöresine ait bir türkü, Eklemedir Koca Konak, Ekleme, ve ardından bağlı olarak Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan alınan Eskişehir yöresine ait bir türkü seslendireceğim ve diyeceğiz ki efendim, kahveyi kavururlar, içmeden savururlar, bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilekçim, gönlüne yüreğine sağlık.
0: Teşekkürler Emrah'cığım. Bu hafta da türkülere ben yer vermek istedim. Malum akustik namenin olmazsa olmazı. Şimdi senin sesinden yine bir olmazsa olmazımız var efendim. Nedir o? Dinleyenlerimiz bence bizden önce söyledi. Yeşilçam.
1: Evet.
0: Şöyle bir Yeşilçam'a doğru uzanacağız ve sevgili Emrah diyecek ki, kırılsın ellerim, neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum.

0: Emrah'cığım, ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Dilekçim sağ olsun.
0: 1978 yılının Kaybolan evet. Hayaller filminin müziğiymiş efendim. Sevgili Tom Meister'ımız Burçin Aktükü'nden bu güzel bilgiye teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz abicim.
0: Sen de çok güzel seslendirdin. Her
1: teşekkür
0: zaman
1: ederim.
0: Olduğu gibi.
1: Sağ olasın.
0: Bayağı bir duygulandık. 1978 kaç yıl geçmiş?
1: Ama hala yaşıyor.
0: 46-48 yıl geçmiş sanırım.
1: Bence sonsuza dek de bu şarkılar
0: değil
1: yaşayacak.
0: Mi? Hep var olacak.
1: Evet.
0: Yine öyle bir şarkı efendim. Çok çok sevilen, dinleyenlerimizin de eşlik edeceğini düşündüğümüz bir şarkı. Ve Emrah Yiğit diyecek ki: Güneş sensin, ay sensin, gökteki yıldız sensin. Dünyalara değişmem, sen her şeyden güzelsin.

0: Teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Dilekçim sağ olasın.
0: Emrah'cığım, saatimize bakıyorum. Yine bir akustik namenin sonuna gelmişiz. Yine her hafta olduğu gibi vakit su gibi aktı geçti.
1: Evet.
0: Sesine yüreğine sağlık tekrardan.
1: Teşekkür ederim. Senin de Dilekçim.
0: Teşekkürler. Bu hafta da her hafta olduğu gibi bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve şahane bir şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki? TRT Nami İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü yine umutla, mutlulukla, heyecanla karşılıyoruz efendim. Tüm kötülükleri geride bıraktığımız, huzursuzluklardan bir an olsun sıyrıldığımız harika bir gün olsun hepimiz için. Geçmiş zaman olur ki programında bugün yine en güzel şarkılarla sizlere eşlik edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız.

Bugün programımızda Nihavend'den Hicaz'a, Kürdili Hicazkar'dan Hüzzam'a uzanan harika şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımızın açılışını Nihavend bir eserle gerçekleştiriyoruz. Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısında Muazzez Abacı'yı konuk ediyoruz. Sanatçının 1992 yılında yayınlanan Efendim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Bana canım dünyaları verseler ve bütün sevgileri, hadi vazgeç deseler, aşkımı isteseler.

Sazlardan seslenen şarkılar bile seviyor, seviyor, seviyor dedi. Evet, Samime Sanay'ın Sarsam Diyorum albümünden unutulmaz bir Taner Şener şarkısı dinledik. Nihavend makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise İrfan Türkoğuz'a aitti. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi yine maziden unutulmaz seslerle müzik yolculuğumuz devam ediyor. Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Bilge Özge'nin güftesi Ayten Baykal'a ait şarkısını seslendirecek sanatçımız. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır.

Gel yanıma şöyle bana aşkını söyle. Emel Sayın'dan dinlediğimiz bu Hulki Saner eseriyle 96 yılına uzandık. Sanatçının Ah Bu Şarkılar albümünde yer alan bir kaydı dinledik. Evet efendim, şimdi yine zaman tünelinde 1989 yılına gidiyoruz. Ve Metin Mili'nin Benimle Evlenir Misin albümünde seslendirmiş olduğu bir Ziya Taşkent şarkısına kulak veriyoruz. Nihavend makamındaki eserin sözleri ise Sadık Atay'a ait. Artık beni sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan, neden ıslak o gözlerin, gözler yalan söylemez ki.

sevmiyorsan, bitti her şey git diyorsan. Neden ıslak o gözlerin? Gözler yalan söylemez ki, gözler yalan söylemez ki.

Değerli sanatçımız Belkıs Özener, Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısıyla bizi adeta Yeşilçam'ın o nostaljik sokaklarında gezdirdi. Eski Türk filmlerinden Kareler

gözlerimizin önünde belirdi. Evet, şimdi bu nostaljik dakikaları Gönül Yazar'ın sesinden dinleyeceğimiz bir şarkıyla sürdürüyoruz. Sanatçının 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünde seslendirmiş olduğu Bir Bilge Özgen şarkısı var sırada. Güfte Şafak Atayman imzalı. Gökten yağmur değil sevgiler yağsın, bırakın gönüller sevgiye kansın.

Sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Nihavet makamındaki Erdinç Çelikkol bestesini sanatçımız Ayşegül Durukan'dan dinledik. Efendim, birlikteliğimize Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz programımızın bu bölümünde ve zaman tünelinde 1990 yılına uzanıyoruz. Nalan Altınörs'ün Beklenen Sensin albümünde seslendirmiş olduğu bir Hüseyin Erbay şarkısı dinliyoruz. Güfte İlkan sana ait. Verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri, aşkla geçen o günleri söyle nasıl unutursun?

Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Beste ve güftesi Necdet Tokatoğlu'na ait Hicaz makamındaki eseri İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er seslendirdi. Evet efendim, biliyorsunuz zaman zaman mazinin unutulmaz sanatçılarından nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Bazen de günümüze uzanıyoruz. Bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle sizlerle paylaşıyoruz. İşte bu dinlediğimiz şarkı da o yeni düzenlemelerden biriydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın her bölümünde sizler için hazırladığımız mini köşeler var. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde yine çok önemli bir kişi, yine çok önemli bir zat, yüzyıllar boyu hoşgörünün simgesi olmuş Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait bir sözü sizlerle paylaşacağız. 100 kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur demiş Hazreti Mevlana. Günümüzde ise bu duygunun çok kısa bir sürede bitip tükendiğinden dem vuruluyor, biliyorsunuz. Tabii

Tabii ki herkes hissettiği, yaşadığı kadarını bilir. Ancak diliyoruz, ışığınızı söndürmeye çalışanlara inat, siz hep içinizdeki sevgiyle, gözünüzdeki ışıkla parıldamaya ve gerçek aşklarla mutlu olmaya devam edersiniz. Aşka, sevgiye dair şarkılarla gelin günümüzü renklendirmeye devam edelim biz de. Şimdi harika bir esere kulak vereceğiz. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Selim Öztaş'tan dinleyeceğiz. Hicaz makamında bir Yusuf Nalkesen bestesi. Albümlerden çıkarttın, bir kenara fırlattın, öfkeyle yırtıp attın, resimlere ara sıra baktığın hiç oluyor mu?

Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya, Fethi Kara Mahmutoğlu'nun sözleri Ayhan İnal'a ait Hicaz şarkısıyla bize seslendi. Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana, her maddeyi yeniden yazarım senden yana. Sevgiyle dolu bu güzel şarkının ardından şimdi bir başka Hicaz şarkıda Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1996 yılında seçme şarkılarından yayınlanan Zirvedeki Şarkılar albümünden bir kayıt paylaşacağız. Dinleyeceğimiz eser bir Amir Ateş bestesi Güfte Behlül Pektaş'a ait. Seni ben unutmak istemedim ki. Uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın?

pişman yollarından ses versem de.

Sanatçılarımız Esma Başbuğ ve Kemal Caner 1997 yılında seslendirmiş oldukları şarkıyla konuğumuz oldular. Dinlediğimiz Hicaz makamındaki eserin güftesi Şemsi Belli'ye aitti. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak verdik. Bu hareketli şıkır şıkır şarkının ardından yayınımıza Hüzzam makamının o güzel nameleriyle devam ediyoruz. Ve ritmimizi biraz düşürüyoruz değerli dostlar. Klasik bir eserle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Osman Bey'in Hüzzam peşlemini İstanbul Radyo Saz sanatçılarından dinledikten sonra bir Sadi Hosses şarkısında Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eser aynı zamanda Seçil Heper'in sevilen şarkılarından oluşturulan 2006 tarihli en iyileriyle Seçil Heper albümünde de yer alıyor. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem, geçen o tatlı günleri unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem.

Sıvacı bizlerle birlikteydi. Sanatçı 2008 yılında seslendirmiş olduğu Hüzzam Türkü ile konuğumuz oldu. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası. Evet, birlikteliğimize Hüzzam makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2008 yılına uzanıyoruz ve Melihat Gülses'in Beyaz Köpükler albümünde seslendirdiği güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Rüştü Şardağ şarkısını dinliyoruz. Uzun yıllar ötesinden hatrını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi?

Değerli sanatçımız Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Nostaljik bir kayıtta konuğumuz oldu. Hüzzam makamındaki Yusuf Nalkesen şarkısını seslendirdi. Evet efendim, nostaljik paylaşımlara devam ediyoruz. Şimdi Zeki Müren'in 1988 yılında yayınlanan Anılarım albümünden bir Teoman Alpay şarkısına kulak veriyoruz. Bu sevilen eserin güftesi ise Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden.

Halit Çelikoğlu'nun anlamlı dizeleri Ziya Taşkent'in eşsiz nameleriyle buluşmuş ve işte bu sevilen şarkı ortaya çıkmış. Hüzzam makamındaki sevilen eseri Tahir Engin İçöz yorumuyla dinledik. Evet, Hüzzam makamının kimi zaman yakıcı, derin, kimi zaman coşkun melodileriyle birlikteliğimize devam ediyoruz. Sırada bir Selahattin Altınbaş bestesi var. Güftesi Aslan Tunçatay'a ait şarkıyı sanatçılarımız Ayşe İnak ve Cavit Tanürek beraberce seslendiriyorlar. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü.

Kıymetli sanatçılarımız Seda Gökkadar ve Alper Ayorak, Mehmet Bürün'ün Hüzzam şarkısıyla bizlere seslendiler. Dönsen de artık sevemem seni. Şimdi programımızın bu bölümünde Kürdeli Cazkar ve Muayyer Kürdi makamında şarkılar sunacağız sizlere ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz sevgili dinleyenler. Ahnan'ın hocanın güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Neşe Öztaş'ı dinleyeceğiz. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sizler için her programımızda mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde Cumhuriyet döneminin unutulmaz şairlerinden, yaşamı şiire aktaran değerli bir şair Özdemir Asaf'tan bir paylaşım sunacağız sizlere. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz demiş değerli şair Özdemir Asaf. Efendim, tabii ki bu tartışılır bir konu. Aslında zaman zaman insanoğlu da yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ama herhalde yapısı gereği yine de insanoğlu beraberce yaşamayı daha çok tercih ediyor. Çünkü en nihayetinde sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyor, sevgiye ihtiyaç duyuyor, karşılıklı paylaşımlara, iletişime ihtiyaç duyuyor. İşte biz de yalnızlığınızı paylaşmak üzere, mutlulukları beraberce çoğaltmak, hüzünleri paylaşarak azaltmak üzere sizlerle birlikteyiz. Bugün de şarkılarla gerçekleştiriyoruz duygu paylaşımımızı yine ve çok özel bir şarkıda sizlere sesleniyoruz. Eliz Avaroğlu bizlerle birlikte olacak. Beste ve güftesi Zekai Tunca'ya ait Kürdeli Cazkar makamındaki bir eseri seslendirecek. Sevmeyi seven tüm dinleyicilerimiz için paylaşıyoruz.

Sırada unutulmaz bir Zeki Müren bestesi var. Ahmet Özsan'ın 2000 yılında yayınlanmış olan Ben Seni Unutamam albümünden bir kayıtla sunuyoruz bu şarkıyı. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

olursam ömür boyunca hayat ne kadar hoş, ne güzel olur. Derdinle ağlasam, sevginle dolsam hayat ne kadar hoş, ne güzel olur. Hasan Eylen'in 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin isimli albümünden bir Erdoğan Berker şarkısını dinledik ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik kıymetli dostlarımız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle sizlere veda ederken yine çok sevilen bir Erol Sayan şarkısında sizleri Hüner Coşkuner ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.